0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Günaydınlar radyo başındaki türkü sevdalıları. Gönlümüzden gönlünüze selam ola. Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bu sabah ekipte teknik yapımda müzisyen arkadaşımız Nikolay Danev ve mikrofonlar başında ben Bedriye Halis size birbirinden güzel türkülerle eşlik etmeye hazırız. Sizler de güne türküler eşliğinde başlamak için hazırsanız hemen ilk türkümüzün ilk mısralarını söylemek isterim. Al yazması başında, kalem oynar kaşında. Benim bir sevgilim var, tam 19 yaşında. Koşalım, gülelim, gezelim aman. Şu Razgrad'da gezelim aman diyecek Cevat Alişev. Hadi bu güzel türküyle başlasın bu sabahki konserimiz.

Cevat Ali Şef'i dinledik, al yazması başında dedi. Ve şimdi sırayı Aysel Hasanova alacak ve evlerine vara gele usandım, ayağıma diken battı, gül sandım diyor.

Evlerine vara gele usandım dedi Aysel Hasanova. Türkü dinletimiz Cemil Şaban'la devam edecek ve yüce dağ başında yanar bir ışık. Düşmüşüm derdine, olmuşum aşık diyor.

Cemil Şaban'ın seslendirdiği Yüce Dağ Başında türküsünün ardından Pınar'ın başında su verdin, içtim. Sevdim seni candan, yar diye seçtim. Bu içten sevişle kendimden geçtim. Gönlünü gönlüme bağladım Ayşem. Aşkınla kalbimi dağladın Ayşem, diyecek Ayfer Sadıkova. Gelin bu güzel türkü birlikte dinleyelim.

Ayşem türküsüyle Ayfer Sadıkova'yı dinledik ve şimdi sırada Ahmet Cumalı var ve ne mi diyecek? Ayna attım çayıra, şavuğu vurdu bayıra, eller ne derse desin, benim işim hayıra. Sen ötme bülbül, Eminem hasta, ayrılamam ben elmastan diyor. Dinleyelim.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Ahmet Cumalı'yı Şarkı Söyleme Bülbül ile dinledik. Birbirinden güzel türkülerle süslediğimiz konserimiz Ülviye Ahmet'le devam edecek ve aldım sazı elime gezerim. Aşka düşmüş, yanıyorum şekerim. Hem ağlarım hem söylerim, yandı benim ciğerim diyor.

Ahmet'i dinledik, aldım sazı elime türkü söyle. Hadi şimdi Nazmi Necipov'u dinleyelim ve yeni köyden geçtin mi? Kendine yar seçtin mi? O güzelin elinden soğuk sular içtin mi diye soracak.

Yeni köyden geçtin mi dedi Nazmi Necibov. Türkü sefamız Rodopların Bülbülü Kadriye Latif'le devam ediyor ve telegrafın direkleri semaya bakar. O benim güzel gözlerim çok canlar yakar. Yanıma gel, yanıma yar yanı başıma. Bu gençlikte neler geldi zavallı başıma diyor.

Telgrafın tellerine kuşlar mı konar türküsüyle Kadriye Latif'i dinledik. Sırada hareketli bir türkümüz var. Rahman Ahmedov söyleyecek. Yeşil fasulye tuz biber ister. Şimdiki kızlar okumuş yar ister diyor.

Rahman Ahmedov yeşil fasulye tuz böber ister dedi. Hadi şimdi Sıdıka Ahmet'i dinleyelim ve gide gide bir meşeye dayandım. Ah dayandım da uykulardan uyandım. Ah neler ettim ben yarime, ne dedim. Yar aramıza dağlar girmiş, yok nerelerden geçelim diyecek. Gelin birlikte dinleyelim.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Gide gide bir meşeye dayandım dedi Sıdıka Ahmet ve hemen Adem Bayraktar'la devam ediyoruz. Avcı mısın yar, ne gezersin, birini arar gibi. Kah doğarsın, kah kaybolursun, gökteki yıldızlar gibi diyecek.

Adem Bayraktar'ı dinledik, avcı mısın dedi. Türkü dinletimiz Raziye Fazlı'yla devam ediyor. Kır atımın nalları, şu kuş tepe yolları, ak pamuk yastığa benzer, Nayde de yârimin kolları. Aldın mı Naidem, gördün mü? İpek de saçını ördün mü? İpek de saçını örerken aynada yârini gördün mü diyecek.

Raziye Fazlı'nın seslendirmiş olduğu bu güzel türkünün ardından Osman Aziz gelecek ve aldır, aldır mukaddes, al yanakların, baldır mukaddes. O kınalı ellerinle mukaddes, beni uykudan kaldır mukaddes diyecek.

Yeşil İpek bükeyim aman dedi Macide Ahmet ve bu sabahki türkü dinletimizin sonunda Mümin Karagöz'ü dinleyeceğiz. Çayır ince biçemedim, soğuk sular içemedim, bana yardan geç diyorlar, yar tatlıdır, geçemedim diyecek ve konserimizi noktalamış olacağız. Bir sonraki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 9 Temmuz 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından Şevke Çakır'ın sunduğu Perşembe Ekspres programını dinleyebilirsiniz.

Önce bazı haber başlıkları. Başbakan Roman Radev, Bulgaristan Avrupa'nın enerji kapısı olacak açıklamasında bulundu. Rheinmetall ile ortak fabrika finansmanında zorluklar var. Polis yaşlıları hırsızlara ve dolandırıcılara karşı uyardı. Kırcali'de yılın ilk yarısında çıkan yangınlarda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Mizah dolu talika ile 28 Türk karikatürist göçmen Kırcali'ye gelecek. Sırbistan sınırındaki otomobil girişlerinde trafik yoğunluğu var. Şimdi haberlerin detayları. Olağan Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Başbakan Rumen Radev, son günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, varılan anlaşmalar Bulgaristan'ı Orta ve Doğu Avrupa'ya enerji tedariği kapısı konumuna getirecek ifadelerini kullandı. Beta'nın bildirdiği üzere Radev'in sözlerine göre Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi Bulgaristan üzerinden yapılacak enerji sevkiyatına olan ilginin büyük olduğunu ve giderek arttığını da ortaya koydu. Ankara'da ortak güvenliğin sağlanmasına yönelik müttefik politikalarını bir kez daha teyit ettik diyen Radev, önceki hükümetlerin Ukrayna'ya her yıl düzenli mali destek sağlanmasına yönelik uzun vadeli ve kesin taahhütlerde bulunduğunu vurguladı. Radev, söz konusu hükümetlerin aynı zamanda büyük bir bütçe açığı da miras bıraktıklarını vurguladı. Başbakan Rumen Radev, müttefiklerine Bulgaristan'ın Ukrayna'yı imkanları dahilinde desteklemeye devam edeceğini, ancak bu yıl böyle bir mali imkanın bulunmadığını ilettiğini bildirdi. Beta'nın haberine göre Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Alexander Pulev, Rheinmetall ile barut fabrikası projesi için hali hazırda 40 milyon avro ödeme yapıldığını, ancak Bulgaristan'ın projenin tamamı için gerekli finansmana sahip olmadığını belirterek, ayrıca Sopot'taki askeri fabrikalar ile Alman şirketi arasında ortak askeri fabrikanın inşasına yönelik henüz imzalanmış bir sözleşme yok ifadelerini kullandı. NATO standartlarında barut, 155 mm top mermileri ve modüler şarj sistemleri üretecek ve yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlayacak fabrika için 2025 yılında anlaşmaya varıldı. Bulgaristan'ın yatırım payının 420 milyon avro olması ve bu kaynağın Avrupa'nın SAFE mekanizmasından sağlanması planlanıyordu. Fakat Ekonomi Bakanı Alexander Pulev'e göre bu mekanizma kapsamındaki kaynakların sadece %10-15'lik bölümü üretim kapasitesi oluşturmak için kullanılabiliyor. Başbakan yardımcısı, Almanya bizim en önemli dış ekonomik ve ticari ortaklarımızdan biri. Onlarla etkin şekilde çalışmak istiyoruz. Ancak bu karmaşık bir süreç. Teknik açıdan araziyle ilgili sorunlar var ve temel parametrelerin kapsamlı bir şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu yakında yapılacak sözlerini kullandı. BNR Şuma Radyosu'nun haberine göre Novi Pazar Belediyesi'nde yaşlı vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik önleyici bilgilendirme faaliyetleri sürüyor. Emekli maaşlarının ödendiği günlerde polis ekipleri açık alanlarda çok sayıda vatandaşla bir araya gelerek yaşlıları olası hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirdi. Hırsızı durdur kampanyası kapsamında polis memurları yaşlı vatandaşlara evlerinin kapılarını kilitli tutmaları, hiçbir koşulda tanımadıkları kişileri evlerine almamaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlara hırsızlık olaylarına karşı alınması gereken temel güvenlik önlemlerini içeren bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Polis ekipleri ayrıca telefon dolandırıcılığına da dikkat çekti. Yaşlılara dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemler anlatılırken, tanımadıkları kişilere güvenmemeleri ve telefonla çeşitli bahaneler öne sürerek para talep edilmesi durumunda kesinlikle ödeme yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. BNR Kırcali muhabiri Valya Apostolova'nın haberine göre Kırcali İli İtfaiye Müdürlüğü verilerine göre 2026 yılının

0: ilk yarısında meydana gelen yangınlarda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Yangınların başlıca nedenleri arasında insan ihmali, atık yakıtması, söndürülmemiş sigara izmaritlerinin çevreye atılması ve araçlardaki teknik arızaların bulunduğunu belirten Kırcalı İli İtfaiye Müdürlüğü Müdürü Nikolay Kirilov, yalnızca Haziran ayında 21 yangın meydana geldiğini açıkladı ve devamında şunları kaydetti.
1: Zaporotu 6 meçina 2026 година общо имаме регистрирани 515 излизания с пожарна техника 479.
0: 2026 yılının ilk 6 ayında itfaiye araçlarıyla 479'u farklı trafik kazaları kaynaklı toplam 515 çağrıya müdahale edildi. Yangınların toplam sayısı 125 oldu. Haziran ayı başından itibaren ise yangın ve tutuşmaya sebebiyet veren olaylarla ilgili toplam 5 idari ihlal tespit tutanağı düzenlendi, sözlerini kullandı. Kırcalı Valisi'nin emriyle bölgede 30 Kasım 2026 tarihine kadar yangın açısından riskli dönem ilan edildi. Mizah'ın talikasıyla Anadolu'ya ve geriye Bulgaristan'dan göç etmiş 28 Türk karikatürist ve çizer başlıklı sergi Kırcalı'da düzenlenen 2026 Dostluk Günleri'nin kapanış etkinliği olacak. Serginin açılışı 15 Temmuz saat 17.30'da Kırık Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilecek. Benere Kırcalı Radyosu'nun haberine göre İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ekibi tarafından Anadolu Karikatürcüler Derneği temsilcileriyle işbirliği içinde bir yılı aşkın sürede hazırlanan sergi Bulgaristan'daki ilk durağı Kırcalı'ya gelmeden önce Eskişehir ve Bursa'da sanatseverlerle buluştu. Serginin sanatçıları ve organizatörleri arasında Kırcalı'nın Boyno köyünde doğan ressam ve karikatürist Halit Kurtulmuş Aytos'u da yer alıyor. Sergide ayrıca Kırcalı ve bölge ile bağlantılı Burhanettin Ardagil, Ayhan Hayrullah, Mustafa Yılmaz, Mümin Durmaz, Orhan Terzioğlu ve Ahmet Esmer gibi birçok sanatçı var. Sanatçıların eserleri farklı kişisel hikayeleri yansıtırken aynı zamanda Bulgaristan'a dair ortak hafıza ve sanatın nesiller boyunca anıları koruma gücü etrafında birleşiyor. Bulgaristan Ulusal Radyosu Benerie Kırcalı muhabiri Valya Apostolova, Yunanistan'a uluslararası trafiğin girişini sağlayan şehirdeki Belomorski Bulvarı'nın kapsamlı onarım çalışmaları tamamlama süresinin uzatıldığını bildirdi. Kırcalı İli Karayolları İdaresi Müdürü Ivana Kalçeva'nın açıkladığı üzere sürenin uzatılmasının nedeni şehrin girişinde bulunan köprü yapısının genişletilmesi ve buna bağlı olarak bir üst geçit inşa edilmesi oldu. Kaldırımın kullanım alanını daraltacak olan genişleme çalışmaları nedeniyle özellikle yaya ve bisiklet trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla bir yaya köprüsünün tasarlanması ve inşa edilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu faaliyetler ana sözleşmeye zeyilname imzalanmasını gerektirirken bu durum proje teslim süresinde hafif bir uzamaya gidilmesine yol açtı. Yol kesimindeki diğer tüm çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor ve yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor, sözlerini kullandı Kalçeva. Kırcalı'daki Belomorski Bulvarı'nda yürütülen onarım çalışmalarının tamamlanması için son tarih Şubat 2027 olarak açıklandı. Sınır polisi tarafından bildirildiği üzere Sırbistan sınırındaki Kalotina sınır kapısında otomobil girişlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan tüm sınır kapılarında ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 30 ciddi trafik kazasında 37 kişi yaralandı, can kaybı yaşanmadı. Temmuz ayının başından itibaren yaşanan 177 trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti,

0: 214 kişi ise yaralandı. Yılın başından bu yana trafik kazalarında 226 kişi canından oldu. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 144 yangın söndürüldü. Yangınlarda bir kişi yaşamını yitirdi. 8 Temmuz saat 11 civarında Pazarcık yakınlarında Trakya otoyolunda Burgaz istikametinde seyir halinde olan rulo kağıtlarla yüklü bir kamyon ve jömörk tamamen yandı. Alevler ayrıca otoyol kenarındaki 2 dekarlık buğday ekili alanı da küle çevirdi. Hava durumu. Cuma günü ülke genelinde güneşli hava hakim olacak. En düşük hava sıcaklığı 12 ile 18 derece arasında, Sofya'da 12 derece olacak. Öğleden sonra ülkenin doğusunda ve dağlık kesimlerde kısa süreli yağmur yağışı görülecek. Batı, kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 26 ile 31 derece arasında değişirken başkentte 26 derece olacak. Karadeniz bölgesinde bulutlu hava etkili olacak. Öğleden sonra kısa süreli yağmur yağışı görülecek. Batıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 25 ila 28 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 24-26 derece olacak. Dağlarda güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra yer yer kısa süreli yağmur yağışı olacak. Yüksek kesimlerde batı, kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 22-2000 metrelerde 14 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Perşembe Ekspres.
2: Perşembe Ekspres. Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, Perşembe Ekspres programına hoş geldiniz. Ekip olarak teknik yapımda arkadaşımız Alexander Kirev, ekip arkadaşım Bedri Halis ve mikrofonlar başında ben Şevke Çakır sizleri sevgi ve saygıyla ağırlıyoruz efendim. Değerli dinleyiciler, bugün Rodopların incisi Ardino'yu ziyaret edeceğiz. Ardino ülkemizin güzel kasabalarından bir tanesidir. Buraya her zaman büyük bir mutlulukla varıyoruz, ziyaret ediyoruz. Çünkü doğasıyla, insanlarıyla, güzelliğiyle Ardino herkesi fethediyor. Bugün sizi bir uzun ve tarihte bir yolculuğa çıkarıyoruz. Ardino Folklor Kadın Grubu üyesi Zülfiye İbrahimova, gelenekten geleceğe kadın eliyle yaşayan kültür başlıklı röportajıyla bizim programımıza efendim renk katacak dedikten sonra bizler hem eski Ardino Folklor Grubu'nun elimizde olan kayıtlarını dinleteceğiz, hem bugünkü Ardino Folklor Grubu ve tabii ki Ardino'dan bildiğimiz dostumuz Yüksel İsmail'in sesinden de türküler beraber dinleyeceğiz ve dinleteceğiz değerli dinleyiciler. Şimdi eskilere gidiyoruz ve Ardino Folklor Grubu Yeşilim Yeşilim diyecek ilk türküsünden.

Merhabalar, ben Rufiye İbrahimova. Arduino'dan Türk Folklor Grubu'nun bir üyesiyim. Sayın dinleyiciler, bugün Rodopar'ın kalbinden yeşilin ve tarihin buluştuğu Arduino'dan yükselen çok özel bir sesin hikayesini paylaşmak için sizin huzurunuzdayım. Sunumun başlığı gelenekten geleceğe kadın eliyle yaşayan kültür. Kültür bir toplumun hafızasıdır. Fakat bu hafıza yaşaması için emeğe, nefese, sese ve her şeyden önemlisi onu nesilden nesile aktaracak bir anne şefkatine ihtiyacı vardır. İşte Arduino Rodopska Iskra 1921 halk kültür evi çatısı altında faaliyet gösteren Türk folklor grubu tam da bu kutsal misyonu sırtlamış sadece kadınlardan oluşan muazzam bir topluluktur. Değerli dinleyiciler, Arduino'da Türk folklor topluluğun kökleri 1948 yılına uzanıyor. Ünlü Arduino Türk Ansamblı Sayın Hasan Koçoğlu tarafından kurulmuştur bu yılda. İlk profesyonel sanat yönetmeni olan Sayın Angel Gürges liderliğinde topluluk kısa sürede büyük bir popülarite kazanmıştır ve 1964 yılında Sofya'da düzenlenen Sanat Topluluklar Festivali'nde gümüş madalya kazanmıştır ve aynı yılda Bulgaristan Ulusal Televizyonu'na çıkarak sesini tüm ülkeye duyurmuştur. Ancak dönemin getirdiği zorlu şartlar ve malum olumsuz koşullar sebebiyle koru uzun bir süre faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmıştır. Küllerinden yeniden doğuş ise demokrasi geldiğinde 1992 yılında gerçekleşmiştir. Sayın Selahattin Karabaşev liderliğinde koro yeniden toplanmıştır. Listeli öğrencilerden oluşan koro kısa sürede profesyonel bir seviyeye oluşmuştur. Grup Türkiye'de Ankara'da düzenlenen Uluslararası Müzik ve Dans Festivali'nde birincilik kazanmıştır. Bu süreçte bugünkü Kültür Evi Başkanımız Sayın Yüksel İsmail'in gayreti ve azmi büyüktür. Grubun uzun yıllar yönetmeliğini, müzisyenliğini ve solistliğini yapan Sayın Yüksel İsmail'in Türk müziğini korumak ve yaşatmak için verdiği emekler hala sürüyor. Bu kronolojik tarihin içinde bizim için asıl önem noktası ve bugünkü ruhumuzu oluşturan an 2017 yılıydı. 2017 yılında Sayın Uviye Mutalibova'nın davetiyle ve teşvikiyle toplanan yaklaşık 20 kadın olarak yepyeni bir sayfa açtık. İtiraf etmeliyim ki o güne kadar hiç toplum önünde türkü söylememiştim. Söyleyeceğimi de düşünmemiştim. Benim türkülerle bağım sadece evde annemin ve babamın söylediği o eski ezgileri dinlemekten ibarettir. Benim ve gruptaki birçok

arkadaşımın bu topluluğa katılma nedeni aslında sadece türkü söylemek de değildi. Bizim asıl amacımız kültürümüze, güzel Türkçemize ve benliğimize, bizim deyimizle Türklüğümüze sahip çıkmaktı. Zaman geçtikçe türkü söylemenin ne kadar büyük bir haz ve heyecan olduğunu, bu gruptaki sosyal paylaşımın, o omuz omuza duruşun ne kadar değerli olduğunu anladık hep beraber. Peki kim bu kadınlar? Sahne arkasında nasıl hayatları var? Hepimiz aslında işinde, gücünde, ailesinin başında, toplumda aktif olarak var olan bireyleriz. Aramızda emekli öğretmenler, muhasebeciler, iş kadınları, memurlar var. Hatta hasta bakıcı ve koruyucu aile olarak kutsal bir görev yapan arkadaşlarımız da var. Bizler işimize ve ailemize olan tüm sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirirken bu gruba da zamanımızdan ve emeğimizden fedakarlık ederek alan açıyoruz. Çünkü biz bu davaya ve kültüre gönül vermişiz ve her birimiz kültürün ve dilin koruyucusuyuz. Bizim söylediğimiz Türk Rumeli halk Türklerinden, Türklerinde gurbet var, hasret var, sevda var. Her türküde ayrı bir hikaye var. Seslendirdiğimiz türkülerden bazıları Rodop Dağları, Ardino'nun Pazarı, Meliham, Muşmula, Kadriye, Evreşe Yolları, Lambada Şişesiz Yanmaz mı, Benim Yeleğim gibi, Oy Dağlar, Cevizi Budadılar vesaire.

Sevgili dinleyiciler, Ardino Folklor Kadın Grubu üyesi Zülfiye İbrahimova ile yaptığımız röportajın tamamını yarın sabah acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programında dinleyebilirsiniz. Şimdi yine Ardino'dayız ve Ardino'dan Yüksel İsmail, Kerimem diyecek.

0: elektronik postamıza yazabilirsiniz. Ve şimdi mesajların geldiği Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü başlıklı Facebook sayfamızdan da mesaj gönderebilirsiniz. Ve Bulgaristan Radyosu adlı sitemizden, yani oradan da bize ulaşabilirsiniz. Bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Değerli dinleyiciler, mektuplar, mesajlar var. Onlara geçmeden önce buradan duyuru yapmak istiyorum. Cumartesi günü saat 13'te Merhaba Gençlik programımızda, değerli dinleyiciler, henüz bir yaşını tamamlayan Varna'dan Türkuaz Halk Kültür Evi Sekreteri Sevinç Ahmedova konuğumuz olacak. Tabii ki söz konusu Varna olunca güzel Varnalı kız, türkü ve şarkılı bir program sizleri bekliyor dedikten sonra, acaba telefonumuz var mı? Varmış. Arkadaşlar işaret etti. Alo, hoş geldiniz. Buyurun. Alo.
2: Alo.
0: Alo, buyurun.
2: İyi günler.
0: İyi günler.
2: Türkiye Hanım.
0: Merhaba efendim. Buyurun.
2: Merhabayım. Ben Silistra Sancağı, Dulova Belediyesi'ne bağlı Taslakova Köyü'nden Fecriye Recep.
0: Buyurun Fecriye Hanım.
2: İlk önce sizin ekibinizi sevgilerimle, saygılarımla, sonsuz selamlarımı sunarım. O güzel programlarınızı yaptığınız için. Ve yarın Temmuz 10'unda benim torunumun doğum günü var. Begüm, Almanya'da yaşayan. Onu selamlayanlar, ben annesi Fecriye, dedesi Rıfkı, alası Nursel, eniştesi Ridvan ve Varna'da okuyan torunum, 3. sene doktor için Selin ablası ve Almanya'da oturan babası Gürsel, anası Bedriye, Begüm'ün doğum gününü kutluyoruz. Nice nice yıllara Cenab-ı Allah uzun ömürler, başhoşlukları versin torunuma, torunlarıma. İnşallah yakın zamanda kavuşuruz. Azıcık bir iki kişi selamlayacağım, olabilir mi?
0: Tabii, buyurun.
2: Şevki Hanım, benim sözlerime dikkat ettikleri için ben de teşekkür etmek için Yılmaz kardeşimi selamlıyorum. Benim sözlerimi dinlediği için dedi ki, Şevki Hanım, dün bir inge bağlandı. Uşakları Almanya'daymış. Gelsinler bu kısacık hayatta, senede 200 defa gelsinler, ne yapacaklar, anası öldü, ne ağlama mı gelecekler dedi. Çok teşekkür ederim benim sözlerime dikkat ettikleri için. Bir de Şahsine Aliyeva Popova'dan, o da benim sözlerime dikkat etti, Şevki Hanım dedi, bir kadın haber etti. Torunu Varna'da 3. sene doktor için okurmuş. Okusunlar, burada okusunlar dedi. Teşekkür etmek için onları sıradaki türküyle hepsini selamlıyorum. Ve bütün gurbetçileri selamlıyorum. Ve bütün radyo dinleyicilerini, bir de Emine teyzemi de selamlıyorum. Geçmiş olsun diyorum. Çok teşekkürler benim sözlerimi aldığınız için. Nice nice sizlere teşekkürlerim. Ne kadar teşekkür etsem yetmez. Çok teşekkür kardeşim, beni saydınız. İyi günler, hayırlı yayınlar sizlere.
0: Teşekkür ederiz Fecrey Hanım. Silistra'nın Taslakoğu aslında Polkovnik Taslakoğu köyün ismi ama uzun olduğu için Taslakoğu. Fecrey Hanım'a teşekkür ediyoruz ve böyle bizler de gurbetçilerimizin yolunun açık olmasını diliyoruz. Sezon açıldı, düğün, nişan, sünnet düğünleri açıldı. Gelsin gurbetçilerimiz yaz aylarında, artık bu sene bolluk, bereket, kapılarımızı açalım efendim onlar için dedikten sonra bir mektubumuz var. Geçen gün elimize ulaştı. Silistra'nın Payisevo köyünden Mükerem Ahmet İslam yazmış. Sayın

Sevgili dinleyiciler, saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız. Telefonlarımız stüdyoda 02 963 06 75, ikinci bir telefonumuz 02 933 63 18, aynı zamanda takiş@benere.bg

Yuli'nin 9'unda demiş. Yani Temmuz bugün 9'unda. Evet, bilgisayara da bakıyorum. Doğru tarih. 9 Temmuz'da doğum günü var. Annesi Mertem. Çocuk Melike olacak herhalde. Selam ediyorum Razdel köyü, gelinim Mehriban'a, Belgin'e, torunlarım Sibel'e, bir sene Azra'ya selamlar, dönüşüm Gülbiye'ye de selamlar, son veriyorum selamlar diye yazmış mektubu.

0: kim ne yazmış diyerek. Şimdi Metin İsmailoğlu bize yazmış. Osman Pazar Omurtak'tan selamlar, iyi yayınlar. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü ekibi yarın 10 Temmuz'da bizim biricik dünyalar güzeli küçük prensesimiz Ece'nin doğum günü var. Cuma günü canlı yayınız olmadığı için bugün selamlarsanız iyi ki doğdun, iyi ki varsın küçük prenses. Anasına, babasına, vatanına, milletine hayırlı bir evlat olmasını diler misiniz? İyi ki varsınız, seviliyorsunuz demiş ve Ece'nin buradan fotoğraflarını göndermiş. Gerçekten böyle şampiyon kızımız. Aynen Metin Bey'in de dediği gibi ailesine hayırlı evlat olarak yetişsin, büyüsün diyerek telefonumuza ses açıyoruz. Bakalım kimler arıyor? Alo, buyurun.
1: Alo.
0: Alo, buyurun.
1: Ben Cizkova'dan Fatma anne.
0: Buyurun Fatma Hanım.
1: Geçen de ben selamladım ama en güzel kızımızı, hem kızımız hem gelinimiz hemşire. Onun geçmiş doğum gününü kutluyuz. Ayın 5'indeymiş ama ben anlayamamışım.
0: Tamam.
1: Mercan hemşire Sarıbrot'ta. Deniz hocası, Sebat kaynatası, Vicdan Zekra anne, Vicdan Kandi, onlar ablalı enişteleri. Ben de Fatma anne, Resul dayısı, Hürriye annesi, Adil kocabası ve temsilciğin Kızılkaya'dan. Temsilciğin amcası Zehra, ama Selma manesi, onlara da çok selam ederler. Onun geçmiş doğum gününü kutluyoruz.
0: Tamam efendim, Jivkova'dan Fatma Hanım'a teşekkür ederiz. Geçmişte olsa buradan hemşiremiz, Sarıbrot'ta hemşire olarak çalışan Mercan'ın geçmiş doğum gününü kutluyoruz. Nice sağlıklı, bakın hemşire olduğuna göre ona da nice nice sağlıklı günler diliyoruz. Ve hasta sayısının çok çok düşük olmasını diliyoruz doğal olarak. Ve ilk türkümüzü hadi dinletelim. Ahmet Cumalı, seni seni ah seni diyecek.

0: 35 yaşını doldurup 36 yaşına giriyor. İlk önce sağlık, sağlamlık diliyorum. İyi ki doğdun, iyi ki benim oğlumsun. Eşi Üsmügül, dünya güzeli, bir de kızı Miray, olabilirse bir hareketli türkü. Çok sevinirim, onları çok seviyorum. Çok selamlar Bojan Köyü'nden Bulgaristan Radyosu çalışanlara diye yazmışlar. Teşekkür ederiz Hanım Ser Günay Hanım'a. Bedriye Ahmet buradan yazmış. Merhaba Sayın Sofya Radyosu sunucuları ve dinleyicileri. Ben Listet Köyü'nden Bedriye. Bugün torunum Ayaz'ın doğum günü var. Kutluyorum. Sağlık, sağlamlık diliyorum. Hayatında başarılar dilerim. Allah uzun ömürler versin torunuma. Kutlayanlar anası Sibel, babası Şükrü, annesi Bedriye, ingesi Canet, amcası Şermin ve agası İlker. Sıradaki türkü ona gelsin. Size iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz Bedriye Ahmet Hanım ve torununuz Ayaz'ın doğum gününü bizler de kutluyoruz. Her iki telefonumuzda da bekleyenimiz varmış. Alo, buyurun. Alo. Alo, buyurun efendim. Alo, var mısınız orada? Benim sesim geliyor mu?
1: Alo.
0: Alo, buyurun.
1: Efendim. Alo, var mısınız orada? Benim
0: alo.
1: Sesim...
0: Alo.
2: Alo.
0: Alo, buyurun.
1: Buyurun.
2: Ben Sırgöz'de bağlı.
1: Alo.
0: Ama radyonun sesini şöyle rica etsem, radyonun sesini oradan, akşama sesinizi dinleyebilirsiniz. Buradan sade telefondan efendim. Buyurun şimdi.
2: Tırgoviste'ye bağlı Ofçarlı köyünden Refiye teyzeniz.
0: Buyurun Refiye teyzemiz.
2: Bugün Hollanda'da ben babaannesi Muhammed'in doğum günü var. İyi, ama isteyin bütün ekibinize sağ sağlamlık dilerim Bedriye Hanım. İyi, ama hepsinize Hollanda'da yaşayan oğlum Sezgin'e, eşi Rabiye'ye, azıcık keyifsiz oğlumuz var Sefer'e, ona acil şifalar dileriz. Sonra Kamil var, Mert var, ısım akraba da ona Bedriye Hanım selam ederler, onu söyleyebilirim misinleri?
0: Evet evet, tabii ki, buyurun.
2: Mokreş'ten, Şümen tarafından Mokreş'ten ablamın kızı Gülşen, torunları Barış, Gülşen'in adı Evren, Kralevo'dan Necibe, eşi Cevap, kızları Sema, Sebile, onlar hepsi selamlıyor onu. Bu kadarı olacak ki Gülbe, Kralibo'dan Gülbe'yi de selamlayayım. Hepsinize sağ sağlamlık dilerim. Yakında gelecekler kızım gezme. Hasretlerimle kavuşacağım, buluşacağım evlatlarımla.
0: Allah sizi kavuştursun Refiye Hanım Ofçarovo'dan. Bütün çevre köylerde, bütün hısım akrabalara selam gönderen Refiye Hanım'ın Hollanda'da oturan torunu Muhammed'in de doğum gününü unutmuyoruz. Tabii ki selamlıyoruz. Mustafa Halil'in mesajını okuyorum şimdi. Selam, iyi günler. Ben Mustafa Halil, Antonio'ya bağlı Moravka köyünden. Bugün anamın doğum günü var. İsmi Fatma. 88'i bitirip 89'a giriyor. Bir türküyle selamlarsanız çok mutlu oluruz. Selamlar, selamlayanlar oğulları ben Mustafa, Cevdet, Arif, gelinleri Emine ve Münever, torunları Metin, Mürvet, Sevim ve Sevinç. Hepimiz onun doğum gününü kutluyoruz. Sağlık, hoşluk, uzun ömürler diliyoruz. Ben de radyoda çalışanlara ayrıca çok teşekkürler diliyorum. Sağ olun, var olun diye yazmış Mustafa Halil. Son mesajlarda bizim için de böyle bizi de andığınız, bize de iki söz söylediğiniz, bize de selam gönderdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler, çok mutlu oluyoruz. Madem ki Fatma teyzemiz 88 yaşını kutluyor, bizler de özel ismine yakışan türküyü seçtik Alex'le birlikte. Raziye Fazlı, aynen olduğu gibi Fatma desin.

Evet, bu güzel türkünün ardından Anımser Günay'ın mesajını okuyorum. Hayırlı günler, ben Anımser, Tervele bağlı Bozan köyündenim. Bugün oğlumu selamlıyorum, oğlumun doğum günü var, ismi Coşkun.

0: bütün Fatmalar için gelsin bu türkü. Bizim dinleyicilerimiz arasında Fatmalar çok fazla. Önemli olan bizi dinleyen Fatmalar çok fazla dedikten sonra bütün Fatmalara selam gönderdik. Necmi Gülhan profilinden yazılmış. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar. BNR Radyosu'nun sunucuları. Ben Kaolinova'ya bağlı Naum köyünden Gülhan. Benim eşim Necmi'nin doğum günü var. Yarın ayın 10'unda. Onu sıradaki türküyle selamlarsanız memnun oluruz. Bir de Mix grupaya gelsin türkü bütün tütüncülere. Hoşça kalın ve dostça kalın demiş. Mix grupaya da buradan kolaylıklar diliyoruz. Tütünler ne kadar büyüdü acaba? Kaçıncı eli kırıyorsunuz? Merak ediyoruz dedikten sonra sıradaki dinleyicimizi alıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Söz sizde, buyurun.
1: Selamun aleyküm Osman Cinli.
0: Buyurun Osman Cinli Bey.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Çok iyiyiz efendim, sizler. Glogeo'da ne var ne yok, havalar?
1: Çok şükür havalar güzel. Herkes işinde.
0: Akşam yağmur yağmış anladığım kadarıyla,
1: evet,
0: sizin tarafta.
1: Dün akşam güzel bir yağmur yağdı, kandili böyle.
0: Ha, bereketli bolluk olsun efendim. Geçen sene o kuraklığı yani böyle tarihte bırakalım. Buyurun şimdi Osman Bey, söyleyecekleriniz vardır umarım.
1: Geçen defa unuttum ben, benim ablam çok üstü bana, Ayriye ablam, Ayriye Aziz Cinni. Önce onu selamlayacağım. Ama nedeni, benim bir dayım var, yarına doğumu günü, nedeni gene belli, yarına neden selamlayamayacağım. Vedat Hoca'yı sesleyeceğiz. İsmi Ahmet Veli Sefer. Ama şimdi soracaklar kim bu Ahmet Veli, kimse bilmeyecek ama Şmatka dediğine bütün loco bilecek kimdiğini.
0: Anladım.
1: Onu selamlamak isterim. Yarın doğum günü. 73'ü bitirecek. 74'de başlayacak. Aynı zamanda benim dostlarım belli, onları sıralayayım kısacık. Uzatmayın. Bir çivudan cevizledim benim. Oğlu Lavitsen Muhtarı Necdet. Sonra benim Hüseyin Blazer'im Bergama'dan. O şimdi şu anda benim yanımda sesliyor ama ben yine selamlayayım onu.
0: Ha, o misafirliğe geldi.
1: O benim yanımda duruyor. Ben onu salmayalım. Onu sadece kışın salayım bir hikaye.
0: Bergama o kadar soğuk değil. Kışın gidebilir.
1: Evet, evet. Yonuzu unutmayalım. İsterim.

0: Yani Kemal İzvenemir'den, Zeki Beyalan'dan, hepsini, bütün diğerlere şu anda radyo başında olanlara çok çok selamlar.
1: Size bir de dayınız gelsin. Adem Bayraktar'ı da biz de unutmuyoruz. Çünkü sıradaki türkü ondan, onun için özel, sizin için seçtik. İyi insan güzel türkünün üstüne gelirmiş Osman Bey.
0: Şimdi bir inceleyelim Adem Bayraktar dedik. Bu Ahmet Tan'ı selamlıyoruz. Onun ablası Adem Bayraktar'ın ağabeyinde gelin. Yani onun yengesi geliyor.
1: Anladım. Yani bütün soy ağacını öğrenmiş olduk sevgili Osman Bey.
0: Evet canım.
1: Evet.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun Osman Bey. Bütün Glodjevolulara buradan selamlar. Tabii ki Vildan Hanım'ı da buradan unutmuyoruz. Ona da kocaman selamlarımızı ve eşi İsmail'i, Osman Dede'yi de buradan selamlıyoruz. Hadi Adem Bayraktar söylesin artık, bu kadar Glodjevo kökenli olduğuna göre, oduncular keser odunu desin.

Evet sevgili dinleyiciler, Adem Bayraktar'ın bu güzel türküsünün ardından gelen mesajları ben toparlıyorum. Hakan Güner Ömer profilinden. Selamlar, ben Doluvu'nun Vukil köyünden Hakan. Önümüzdeki pazar günü kuzenim Serkay'ın doğum günü var. Onu şimdiden kutluyorum. Doğum günün kutlu olsun diyorum. Allah ona ailesiyle birlikte güzel bir ömür nasip etsin. Hep başarılı olsun. Sıradaki şarkı ona gelsin. Evet, Hakan Güner Ömer dün bize yazmıştı, bugün de yazmış. Sırada şarkı değil, türkümüz var. İleteceğiz. Serkay'ın doğum gününü bizler de kutluyoruz. Ramadan Mustafa ile dünden beri böyle iletişim halindeyiz. Biz basın merkezi olarak kendisine mesajımızı yazdık. Hüseyin Koçan'a bir selam etmek istiyorum. Agrotime'ın bir numaralı brigadirine selam olsun tüm grupadan demiş. Tüm Agrotime olduğuna göre İsperih'in büyük şirketlerinden bir tanesi. Şu anda hasat dönemi, büyük ihtimalle bütün gruba. Brigadir de dair tarladadırlar. Ama bizim buradan mesajımız, dikkat edin, keklik çıkacak, tavşan çıkacak desin Mümin Karagöz. Bu son türkümüzle huzurunuzdan ayrılıyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz. İyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bu yayınımızda önce haberleri sunacağız. Ardından günün getirdikleri programı yayına girecek. Devamlı bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Perşembe Ekspres programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız.
2: Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Başbakan Roman Radev, Bulgaristan Avrupa'nın enerji kapısı olacak açıklamasında bulundu. Rheinmetall ile ortak fabrika finansmanında zorluklar var. Kırcalı'da yılın ilk yarısında çıkan yangınlarda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Şimdi haberlerin detayları. Olağan Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Başbakan Rumen Radev, son günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, varılan anlaşmalar Bulgaristan'ı Orta ve Doğu Avrupa'ya enerji tedariği kapısı konumuna getirecek ifadelerini kullandı. Beta'nın bildirdiği üzere Radev'in sözlerine göre Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi Bulgaristan üzerinden yapılacak enerji sevkiyatına olan ilginin büyük olduğunu ve giderek arttığını da ortaya koydu. Ankara'da ortak güvenliğin sağlanmasına yönelik müttefik politikalarını bir kez daha teyit ettik diyen Radev,

0: önceki hükümetlerin Ukrayna'ya her yıl düzenli mali destek sağlanmasına yönelik uzun vadeli ve kesin taahhütlerde bulunduğunu vurguladı. Radev, söz konusu hükümetlerin aynı zamanda büyük bir bütçe açığı da miras bıraktıklarını vurguladı. Başbakan Ruman Radev, müttefiklerine Bulgaristan'ın Ukrayna'yı imkanları dahilinde desteklemeye devam edeceğini, ancak bu yıl böyle bir mali imkanın bulunmadığını ilettiğini bildirdi. BTA'nın haberine göre Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Alexander Pulev, Rheinmetall ile barut fabrikası projesi için hali hazırda 40 milyon avro ödeme yapıldığını, ancak Bulgaristan'ın projenin tamamı için gerekli finansmana sahip olmadığını belirterek, ayrıca Sopot'taki askeri fabrikalar ile Alman şirketi arasında ortak askeri fabrikanın inşasına yönelik henüz imzalanmış bir sözleşme yok ifadelerini kullandı. NATO standartlarında barut, 155 mm top mermileri ve modüler şarj sistemleri üretecek ve yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlayacak fabrika için 2025 yılında anlaşmaya varıldı. Bulgaristan'ın yatırım payının 420 milyon avro olması ve bu kaynağın Avrupa'nın safe mekanizmasından sağlanması planlanıyordu. Fakat Ekonomi Bakanı Alexander Pulev'e göre bu mekanizma kapsamındaki kaynakların sadece %10-15'lik bölümü üretim kapasitesi oluşturmak için kullanılabiliyor. Başbakan yardımcısı, Almanya bizim en önemli dış ekonomik ve ticari ortaklarımızdan biri. Onlarla etkin şekilde çalışmak istiyoruz. Ancak bu karmaşık bir süreç. Teknik açıdan araziyle ilgili sorunlar var ve temel parametrelerin kapsamlı bir şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu yakında yapılacak sözlerini kullandı. BNR Kırcalı muhabiri Valya Apostolova'nın haberine göre Kırcalı ili İtfaiye Müdürlüğü verilerine göre 2026 yılının ilk yarısında meydana gelen yangınlarda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Yangınların başlıca nedenleri arasında insan ihmali, atık yakıtılması, söndürülmemiş sigara izmaritlerinin çevreye atılması ve araçlardaki teknik arızaların bulunduğunu belirten Kırcalı İli İtfaiye Müdürlüğü Müdürü Nikolay Kirilov, yalnızca Haziran ayında 21 yangın meydana geldiğini açıkladı ve devamında şunları kaydetti.
1: За първото 6 месече на 2026 година общо имаме регистрирани 515 излизания с пожарна техника 479.
0: 2026 yılının ilk 6 ayında itfaiye araçlarıyla 479'u farklı trafik kazaları kaynaklı toplam 515 çağrıya müdahale edildi. Yangınların toplam sayısı 125 oldu. Haziran ayı başından itibaren ise yangın ve tutuşmaya sebebiyet veren olaylarla ilgili toplam 5 idari ihlal tespit tutanağı düzenlendi sözlerini kullandı. Kırcalı valisinin emriyle bölgede 30 Kasım 2026 tarihine kadar yangın açısından riskli dönem ilan edildi. Sınır polisi tarafından bildirildiği üzere Sırbistan sınırındaki Kalotina sınır kapısında otomobil girişlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan tüm sınır kapılarında ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 30 ciddi trafik kazasında 37 kişi yaralandı, can kaybı yaşanmadı. Temmuz ayının başından itibaren yaşanan 177 trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 214 kişi ise yaralandı. Yılın başından bu yana trafik kazalarında 226 kişi canından oldu. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 144 yangın söndürüldü. Yangınlarda bir kişi yaşamını yitirdi. 8 Temmuz saat 11 civarında Pazarcık yakınlarında Trakya otoyolunda Burgaz istikametinde seyir halinde olan rulo kağıtlarla yüklü bir kamyon ve jömörk tamamen yandı. Alevler ayrıca otoyol kenarındaki 2 dekarlık buğday ekili alanı da küle çevirdi.

0: Hava durumu. Cuma günü ülke genelinde güneşli hava hakim olacak. En düşük hava sıcaklığı 12 ile 18 derece arasında, Sofya'da 12 derece olacak. Öğleden sonra ülkenin doğusunda ve dağlık kesimlerde kısa süreli yağmur yağışı görülecek. Batı, kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 26 ile 31 derece arasında değişirken, başkentte 26 derece olacak. Karadeniz bölgesinde bulutlu hava etkili olacak. Öğleden sonra kısa süreli yağmur yağışı görülecek. Batıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 25 ila 28 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 24-26 derece olacak. Dağlarda güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra yer yer kısa süreli yağmur yağışı olacak. Yüksek kesimlerde batı, kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 22-2000 metrelerde 14 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
3: Haberleri sunduk. Sırada günün getirdikleri programı var değerli dinleyiciler. Teknik yapımda arkadaşımız Vili Galabov'la birlikte çalışıyoruz. Son günlerde olduğu gibi bu akşamda Kırcali ağırlıklı haberlerimiz çoğunlukta. Ve sevgili dinleyiciler, önce yolumuz Novi Pazar'dan geçecek. Polis Novi Pazar Belediyesi'ndeki yaşlıları hırsızlara ve dolandırıcılara karşı uyardı. Mizah dolu taliga ile 28 Türk karikatürist göçmen Kırcali'ye gelecek diyecek Bedri Halis ve bir Kırcali haberi daha var. Kırcali'deki Belomorski Bulvarı onarım süresi Şubat 2027'ye kadar uzatıldı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Benelüs Radyosu'nun haberine göre Novi Pazar Belediyesi'nde yaşlı vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik önleyici bilgilendirme faaliyetleri sürüyor. Emekli maaşlarının ödendiği günlerde polis ekipleri açık alanlarda çok sayıda vatandaşla bir araya gelerek yaşlıları olası hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirdi. Hırsızı durdur kampanyası kapsamında polis memurları yaşlı vatandaşlara evlerinin kapılarını kilitli tutmaları, hiçbir koşulda tanımadıkları kişileri evlerine almamaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlara hırsızlık olaylarına karşı alınması gereken temel güvenlik önlemlerini içeren bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Polis ekipleri ayrıca telefon dolandırıcılığına da dikkat çekti. Yaşlılara dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemler anlatılırken, tanımadıkları kişilere güvenmemeleri ve telefonla çeşitli bahaneler öne sürerek para talep edilmesi durumunda kesinlikle ödeme yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Mizahın talikasıyla Anadolu'ya ve geriye Bulgaristan'dan göç etmiş 28 Türk karikatürist ve çizer başlıklı sergi Kırcalı'da düzenlenen 2026 Dostluk Günleri'nin kapanış etkinliği olacak. Serginin açılışı 15 Temmuz saat 17.30'da Kırık Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilecek. Benere Kırcalı Radyosu'nun haberine göre İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ekibi tarafından Anadolu Karikatürcüler Derneği temsilcileriyle işbirliği içinde bir yılı aşkın sürede hazırlanan sergi Bulgaristan'daki ilk durağı Kırcalı'ya gelmeden önce Eskişehir ve Bursa'da sanatseverlerle buluştu. Serginin sanatçıları ve organizatörleri arasında Kırcalı'nın Boyno köyünde doğan ressam ve karikatürist Halit Kurtulmuş Aytos'u da yer alıyor. Sergide ayrıca Kırcalı ve bölge ile bağlantılı Burhanettin Ardagil, Ayhan Hayrullah, Mustafa Yılmaz, Mümin Durmaz, Orhan Terzioğlu ve Ahmet Esmer gibi birçok sanatçı var. Sanatçıların eserleri farklı kişisel hikayeleri yansıtırken aynı zamanda Bulgaristan'a dair ortak hafıza ve sanatın nesiller boyunca anıları koruma gücü etrafında birleşiyor.

Bulgaristan Ulusal Radyosu Beneriye Kırcalı muhabiri Valya Apostolova, Yunanistan'a uluslararası trafiğin girişini sağlayan şehirdeki Belomorski Bulvarı'nın kapsamlı onarım çalışmaları tamamlama süresinin uzatıldığını bildirdi. Kırcalı İli Karayolları İdaresi Müdürü Ivana Kalçeva'nın açıkladığı üzere sürenin uzatılmasının nedeni şehrin girişinde bulunan köprü yapısının genişletilmesi ve buna bağlı olarak bir üst geçit inşa edilmesi oldu. Kaldırımın kullanım alanını daraltacak olan genişleme çalışmaları nedeniyle özellikle yaya ve bisiklet trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla bir yaya köprüsünün tasarlanması ve inşa edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu faaliyetler ana sözleşmeye zeyilname imzalanmasını gerektirirken bu durum proje teslim süresinde hafif bir uzamaya gidilmesine yol açtı. Yol kesimindeki diğer tüm çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor ve yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor sözlerini kullandı Kalçeva. Kırcalı'daki Belomorski Bulvarı'nda yürütülen onarım çalışmalarının tamamlanması için son tarih Şubat 2027 olarak açıklandı.

Sevgili dinleyiciler, Ardino Folklor Kadın Grubu üyesi Zülfiye İbrahimova ile yaptığımız röportajın tamamını yarın sabah acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programında dinleyebilirsiniz. Şimdi yine Ardino'dayız ve Ardino'dan Yüksel İsmail, Kerimem diyecek.

0: Sevgili dinleyiciler, saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız. Telefonlarımız stüdyoda 02 963 06 75. İkinci bir telefonumuz 02 933 63 18. Aynı zamanda turkish@benere.bg elektronik postamıza yazabilirsiniz. Ve şimdi mesajların geldiği Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü başlıklı Facebook sayfamızdan da mesaj gönderebilirsiniz. Ve Bulgaristan Radyosu adlı sitemizden, yani oradan da bize ulaşabilirsiniz. Bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Değerli dinleyiciler, mektuplar, mesajlar var. Onlara geçmeden önce buradan duyuru yapmak istiyorum. Cumartesi günü saat 13'te Merhaba Gençlik programımızda. Değerli dinleyiciler, henüz bir yaşını tamamlayan Varna'dan Türkuaz Halk Kültür Evi Sekreteri Sevinç Ahmedova konuğumuz olacak. Tabii ki söz konusu Varna olunca güzel Varnalı kız, türkü ve şarkılı bir program sizleri bekliyor dedikten sonra, acaba telefonumuz var mı? Varmış. Arkadaşlar işaret etti. Alo, hoş geldiniz. Buyurun. Alo.
2: Alo.
0: Alo, buyurun.
2: İyi günler.
0: İyi günler.
2: Türkiye Hanım.
0: Merhaba efendim. Buyurun.
2: Merhaba. Ben Silistra Sancağı, Dulova Belediyesi'ne bağlı Taslakova Köyü'nden Fecriye Recep.
0: Buyurun Fecriye Hanım.
2: İlk önce sizin ekibinizi sevgilerimle, saygılarımla, sonsuz selamlarımı sunarım. O güzel programlarınızı yaptığınız için. Ve yarın Temmuz 10'unda benim torunumun doğum günü var. Begüm, Almanya'da yaşayan. Onu selamlayanlar, ben annesi Fecriye, dedesi Rıfkı, alası Nursel, eniştesi Ridvan ve Varna'da okuyan torunum, 3. sene doktor için Selin ablası ve Almanya'da oturan babası Gürsel, anası Bedriye, Begüm'ün doğum gününü kutluyoruz. Nice nice yıllara Cenab-ı Allah uzun ömürler, başhoşlukları versin torunuma, torunlarıma. İnşallah yakın zamanda kavuşuruz. Artık bir iki kişi selamlayacağım, olabilir mi?
0: Tabii, buyurun.
2: Şevki Hanım, benim sözlerime dikkat ettikleri için, ben de teşekkür etmek için Yılmaz kardeşimi selamlıyorum.

0: benim sözlerimi dinlediği için dedi ki Şevki Hanım, dün bir inge bağlandı. Uşakları Almanya'daymış. Gelsinler bu kısacık hayatta. Senede 200 defa gelsinler. Ne yapacaklar, anası özüne ağlamam gelecekler dedi. Çok teşekkür ederim benim sözlerime dikkat ettikleri için. Bir de Şahsine Aliyeva Popova'dan, o da benim sözlerime dikkat etti. Şevki Hanım dedi, bir kadın haber etti. Torunu Varna'da 3. sene doktor için okurmuş. Okusunlar, burada okusunlar dedi. Teşekkür etmek için onları sıradaki türküyle hepsini selamlıyorum. Ve bütün gurbetçileri selamlıyorum. Ve bütün radyo dinleyicilerini, bir de Emine teyzemi de selamlıyorum. Geçmiş olsun diyorum. Çok teşekkürler benim sözlerimi aldığınız için. Nice nice sizlere teşekkürlerim. Ne kadar teşekkür etsem yetmez. Çok teşekkür kardeşim, beni saydınız. İyi günler, hayırlı yayınlar sizlere.
1: Teşekkür ederiz Fecre Hanım. Silistra'nın Taslakuğu aslında Polkovnik Taslakuğu köyünün ismi ama uzun olduğu için Taslakuğu. Fecre Hanım'a teşekkür ediyoruz ve böyle bizler de gurbetçilerimizin yolunun açık olmasını diliyoruz. Sezon açıldı, düğün, nişan, sünnet düğünleri açıldı. Gelsin gurbetçilerimiz yaz aylarında, artık bu sene bolluk, bereket, kapılarımızı açalım efendim onlar için dedikten sonra bir mektubumuz var. Geçen gün elimize ulaştı. Silistra'nın Payisevo köyünden Mükerrem Ahmet İslam yazmış. Sayın Sofya Radyosu, sizlere ve ekibinize çok çok selamlar. Silistra Sancak Payisevo köyünden Mükerrem, torunumun torunu Mübeye'nin doğum gününü kutluyorum. Yuli'nin 9'unda demiş, yani Temmuz, bugün 9'unda. Evet, bilgisayara da bakıyorum, doğru tarih. 9 Temmuz'da doğum günü var. Annesi Mertem, çocuk Melike olacak herhalde. Selam ediyorum Razdel köyü, gelinim Mehriban'a, Belgin'e, torunlarım Sibel'e, bir sene Azra'ya selamlar. Dönüşüm Gülbiye'ye de selamlar. Son veriyorum selamlar diye yazmış mektubunda Mükerrem Ahmet. Silistra'nın Payisevo köyünden bizler de selamlarımızı efendim iletiyoruz. Bakalım gelen mesajlarda neler, kim ne yazmış diyerek şimdi Metin İsmailov bize yazmış. Osman Pazar Omurtak'tan selamlar, iyi yayınlar. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü ekibi yarın 10 Temmuz'da bizim biricik dünyalar güzeli küçük prensesimiz Ece'nin doğum günü var. Cuma günü canlı yayınız olmadığı için bugün selamlarsanız iyi ki doğdun, iyi ki varsın küçük prenses. Anasına, babasına, vatanına, milletine hayırlı bir evlat olmasını diler misin? İyi ki varsınız, seviliyorsunuz demiş ve Ece'nin buradan fotoğraflarını göndermiş. Gerçekten böyle şampiyon kızımız. Aynen Metin Bey'in de dediği gibi ailesine hayırlı evlat olarak yetişsin, büyüsün diyerek telefonumuza ses açıyoruz. Bakalım kimler arıyor. Alo, buyurun.
2: Alo.
1: Alo, buyurun.
2: Ben Cipkova'dan Fatma anne.
1: Buyurun Fatma Hanım.
2: Geçen de ben selamladım ama en güzel kızımızı, hem kızımız hem gelinimiz Emşire, onun geçmiş doğum gününü kutluyuz. Ayın 5'indeymiş ama ben anlayamamışım.
1: Tamam.
2: Mercan Emşire Sarıbrot'ta. Deniz hocası Sebat kaynatası, Vildan Zekra anne, Vildan Kandi, ona ablalı yenişleri. Ben de Fatma anne, sesiz dayısı, Hürriye annesi, Adil kocabası ve Şemsizliğin Kızılkaya'dan, Şemsizliğin amcası Zehra ama Selma manesi, onlara da çok selam ederler. Onun geçmiş doğum gününü kutluyoruz.
1: Tamam efendim, Jivkova'dan Fatma Hanım'a teşekkür ederiz. Geçmişte olsa buradan hem

Çiremiş, Tarif Brot'ta hemşire olarak çalışan Mercan'ın geçmiş doğum gününü kutluyoruz. Nice sağlıklı, bakın hemşire olduğuna göre ona da nice nice sağlıklı günler diliyoruz ve hasta sayısının çok çok düşük olmasını diliyoruz doğal olarak. Ve ilk türkümüzü hadi dinletelim. Ahmet Cumalı, Seni Seni Ah Seni diyecek.

0: Evet, bu güzel türkünün ardından Anımser Günay'ın mesajını okuyorum. Hayırlı günler, ben Anımser, Tervele bağlı Bozan köyündenim. Bugün oğlumu selamlıyorum. Oğlumun doğum günü var. İsmi Coşkun. 35 yaşını doldurup 36 yaşına giriyor. İlk önce sağlık, sağlamlık diliyorum. İyi ki doğdun, iyi ki benim oğlumsun. Eşi Üsmügül, dünya güzeli, bir de kızı Miray, olabilirse bir hareketli türkü. Çok sevinirim, onları çok seviyorum. Çok selamlar Bozan köyünden Bulgaristan Radyosu çalışanlara diye yazmışlar. Teşekkür ederiz Anımser Günay Hanım'a. Bedriye Ahmet buradan yazmış. Merhaba Sayın Sofya Radyosu sunucuları ve dinleyicileri. Ben Listet köyünden Bedriye. Bugün torunum Ayaz'ın doğum günü var. Kutluyorum. Sağlamlık diliyorum. Hayatında başarılar dilerim. Allah uzun ömürler versin torunuma. Kutlayanlar: anası Sibel, babası Şükrü, annesi Bedriye, ingesi Canet, amcası Şermin ve agası İlker. Sıradaki türkü ona gelsin. Size iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz Bedriye Ahmet Hanım ve torununuz Ayaz'ın doğum gününü bizler de kutluyoruz. Her iki telefonumuzda da bekleyenimiz varmış. Alo, buyurun.
1: Ben Dargoviste'ye bağlı Ofçarlı köyünden Refiye teyzeniz.
0: Buyurun Refiye teyzemiz.
1: Bugün Hollanda'da ben babaannesi Muhammed'in doğum günü var. İyi ama isteyin bütün ekibinize sağ sağlamlık dilerim Bedriye Hanım. İyi ama hepsinize Hollanda'da yaşayan oğlum Sezgin'e, eşi Rabiye'ye, azıcık keyifsiz oğlumuz var Sefer'e, ona acil şifalar dileriz. Sonra Kamil var, Mert var. Isım akraba da ona Bedriye Hanım selam ederler. Onu söyleyebilirim mi sunları?
0: Evet evet, tabii ki. Buyurun.
1: Mokreş'ten, Şümen tarafından Mokreş'ten ablamın kızı Gülşen. Torunları

0: Barış. Bilsen'in adı Evren. Kızım Necibe, eşi Cevap. Kızları beşi Sema, Sebile. Onlar hepsi selamlıyor onu. Bu kadar olacak ki Gülbe, Kralibo'dan Gülbe'yi de selamlayayım. Hepsinize sağ sağlamlık dilerim. Yakında gelecekler kızım gezme. Hasretlerimle kavuşacağım, buluşacağım evlatlarımla.
1: Allah sizi kavuştursun Refiye Hanım Ovçarova'dan. Bütün çevre köylerde, bütün kısım akrabalara selam gönderen Refiye Hanım'ın Hollanda'da oturan torunu Muhammed'in de doğum gününü unutmuyoruz. Tabii ki selamlıyoruz. Mustafa Halil'in mesajını okuyorum şimdi. Selam, iyi günler. Ben Mustafa Halil. Antonio'ya bağlı Moravka köyünden. Bugün anamın doğum günü var. İsmi Fatma. 88'i bitirip 89'a giriyor. Bir türküyle selamlarsanız çok mutlu oluruz. Selamlar, selamlayanlar oğulları ben Mustafa, Cevdet, Arif, gelinleri Emine ve Münever, torunları Metin, Mürvet, Sevim ve Sevinç. Hepimiz onun doğum gününü kutluyoruz. Sağlık, hoşluk, uzun ömürler diliyoruz. Ben de radyoda çalışanlara ayrıca çok teşekkürler diliyorum. Sağ olun, var olun diye yazmış Mustafa Halil. Son mesajlarda bizim için de böyle bizi de andığınız, bize de iki söz söylediğiniz, bize de selam gönderdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Çok mutlu oluyoruz. Madem ki Fatma teyzemiz 88 yaşını kutluyor, bizler de özel ismine yakışan türküyü seçtik Alex'le birlikte. Raziye Fazlı, aynen olduğu gibi Fatma desin.

0: bütün Fatmalar için gelsin bu türkü. Bizim dinleyicilerimiz arasında Fatmalar çok fazla. Önemli olan bizi dinleyen Fatmalar çok fazla dedikten sonra bütün Fatmalara selam gönderdik. Necmi Gülhan profilinden yazılmış. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar. Benere Radyosu'nun sunucuları. Ben Kaolinova'ya bağlı Naum Köyü'nden Gülhan. Benim eşim Necmi'nin doğum günü var. Yarın ayın 10'unda. Onu sıradaki türküyle selamlarsanız memnun oluruz. Bir de Mix grupaya gelsin türkü bütün tütüncülere. Hoşça kalın ve dostça kalın demiş. Mix grupaya da buradan kolaylıklar diliyoruz. Tütünler ne kadar büyüdü acaba? Kaçıncı eli kırıyorsunuz? Merak ediyoruz dedikten sonra sıradaki dinleyicimizi alıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Söz sizde, buyurun.
1: Selamun aleyküm Osman Cinli.
0: Buyurun Osman Cinli Bey.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Çok iyiyiz efendim, sizler. Glogeo'da ne var ne yok, havalar?
1: Çok şükür havalar güzel. Herkes işinde.
0: Akşam yağmur yağmış anladığım kadarıyla,
1: evet,
0: sizin tarafta.
1: Evet, akşam güzel bir yağmur yağdı, kandırdı böyle.
0: Ha, bereketli bolluk olsun efendim. Geçen sene o kuraklığı yani böyle tarihte bırakalım. Buyurun şimdi Osman Bey, söyleyecekleriniz vardır umarım.
1: Geçen defa unuttum ben, benim ablam çok küstü bana, Ayrı ablam, Ayrı Aziz Cinni. Önce onu selamlayacağım. Ama nedeni, benim bir dayım var, yarına doğumu günü, nedeni gene belli, yarına neden selamlayamayacağım. Vedat Hoca'yı sesleyeceğiz. İsmi Ahmet Veli Sefer. Ama şimdi soracaklar kim bu Ahmet Veli, kimse bilmeyecek ama Şmatka dedinek bütün loco bilecek kimdiğini.
0: Anladım.
1: Onu selamlamak isterim. Yarın doğum günü var. 73'ü bitirecek. 74'e başlayacak. Aynı zamanda benim dostlarım belli, onları sıralayayım kısacık. Uzatmayayım. Bir çivudan cevizledim benim. Oğlu Lavrinsen Muhtarı Necdet. Sonra benim Hüseyin Blazer'im Bergama'da. O şimdi şu anda benim yanımda sesliyor ama ben yine selamlayayım onu.
0: Ha, o yok, misafirliğe geldi.
1: O benim yanımda duruyor. Ben onu salmayayım. Onu sadece kışın salayım bir hikaye.
0: Bergama o kadar soğuk değil. Kışın gidebilir.
1: Evet, evet. Yonuz'u unutmayalım. İspirik'ten, Kemal İzvenemir'den, Zeki Beyalan'dan, hepsini, bütün diğerlere şu anda radyo başında olanlara çok çok selamlar.
0: Size bir de dayınız gelsin. Adem Bayraktar'ı da biz de unutmuyoruz. Çünkü sıradaki türkü ondan, onun için özel, sizin için seçtik. İyi insan güzel türkünün üstüne gelirmiş Osman,
1: evet,
0: Bey.
1: Şimdi bir inceleyelim Adem Bayraktar dedinek. Bu Ahmet Tan'ı selamlıyoruz. Onun ablası Adem Bayraktar'ın ağabeyinde gelin. Yani onun yengesi geliyor.
0: Anladım. Yani bütün soy ağacını öğrenmiş bütün olduk sevgili,
1: evet,
0: Osman Bey.
1: Evet, evet canım.
0: Evet.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olun Osman Bey. Bütün Glogevolulara buradan selamlar. Tabii ki Vildan Hanım'ı da buradan unutmuyoruz. Ona da kocaman selamlarımızı ve eşi İsmail'i, Osman Dede'yi de buradan selamlıyoruz. Hadi Adem Bayraktar söylesin artık, bu kadar Glogevo kökenli olduğuna göre. Oduncular keser odunu desin.

Evet sevgili dinleyiciler, Adem Bayraktar'ın bu güzel türküsünün ardından gelen mesajları ben toparlıyorum. Hakan Güner Ömer profilinden. Selamlar, ben Doluvu'nun Vukil köyünden Hakan. Önümüzdeki pazar günü kuzenim Serkay'ın doğum günü var. Onu şimdiden kutluyorum. Doğum günün kutlu olsun diyorum. Allah ona ailesiyle birlikte güzel bir ömür nasip etsin. Hep başarılı olsun. Sıradaki şarkı ona gelsin. Evet, Hakan Güner Ömer dün bize yazmıştı, bugün de yazmış. Sırada şarkı değil, türkümüz var, ileteceğiz. Serkay'ın doğum gününü bizler de kutluyoruz. Ramadan Mustafa ile dünden beri böyle iletişim halindeyiz. Biz basın merkezi olarak kendisine mesajımızı yazdık. Hüseyin Koçan'a bir selam etmek istiyorum. Agrotime'ın bir numaralı brigadirine selam olsun tüm grupadan demiş. Tüm Agrotime olduğuna göre İsperih'in büyük şirketlerinden bir tanesi. Şu anda hasat dönemi, büyük ihtimalle bütün gruba. Brigadir de dair tarladadırlar. Ama bizim buradan mesajımız, dikkat edin, keklik çıkacak, tavşan çıkacak desin Mümin Karagöz. Bu son türkümüzle huzurunuzdan ayrılıyoruz. Salcakla kalın efendim.